0: Sağlar ve tekrarlarla sarılıyor ve yazık yarın.
1: On tente de recontacter celui-ci afin qu'il aille rejoindre.

0: nasıl diyeyim, böyle Instagram profili tarafı, chat tarafı, bence tek bir de gibi bir sektördü bence.
1: Şirket kağıdı iken kalmasına şimdiler mesajı sayısı.
2: Lütfen.

0: Güzel kanka abi.
1: Lisans
0: 69 var kanka. Lisans 69 iyi. Biz de duvar kâtesi uzi huvi anda. Ama bu aslında gönlükler de gönlükler de yayın yapana. Lisans 69 iyi duvar. BBC, Lisans 69 kanka. Alo, nasıl dinler gibi gelmez o ayrı bey.
2: Sorry for the bad account, I'm

0: Hatalar. Sakar por evlerini hıyata olarak tesum zı tasma kertosu bu dizden varsa şofi yana tasama sorsan akayın sizlerin.
1: Sınavı ve şofi yana tasma.

0: Radyo Sanyam dur.
1: Radyo
0: Sanyam dur. Radyo Sanyam dur. Radyo Sanyam dur. Radyo Sanyam dur. Radyo Sanyam dur.
1: Radyo Sanyam dur.